0: 好。
1: 哎，烤肉出来了！哎，烤肉出来了！太好吃的很！哇哦！
2: 馕坑特殊，羊肉也不是庸脂俗粉，每一只能进玉木坎的羊都是古力拜热严选，必须自家牧场养殖，体重不超过20公斤。这个重量的哈萨克羊肉质最为爽滑细嫩，专为馕坑贴肉而生。当日现杀速递上桌，保证你吃到的每一口都是羊肉界的先锋力量。高端的食材往往只需简单的切块，入料水腌制5秒。哎，等等，这料水有什么说法？
1: 啊，suyumuz niki, onun suyumuzun içine saldığımız tabii zır, onun tuxum, tuz, piyaz. Mana mışda bilen, bir yaqtın kesidi, bir yaqtın.çılayımız ve yakın çaplayımız. Bunun bizimki bir olaylıkımız hem.
2: Ji dan ru chang, keep shui nen. Yang cong xu shan, yan yan zeng wei. San liao ju ding, dao fa zi ran. Ji zhong zui zhu mu de dang shu tian ran yan yan, wei liang yuan su dai lai yuan gu di qiu de mai dong, yu zi jia yang rou qiang qiang lian shou, feng fu wei jue ti yan, mei de hen.为避免温度过高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降馕坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上。一旦失误，就会掉入坑底化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Kızıydı o çıdayı menden, onun kaçtı. Ben onun çıdımısı ama göçüp gitti, külüp gitti. Bak, bunda köydürüp, bunda etta ki jırındap gitti. Anlamak vallahi babur olur.